0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Süpermarketiniz Bazar Star'da günün mehsulu 6 Oktyabr'da 1 litreli Fairy Gab Yuyan Mayı 8 manat 19 gapi değil, sadece 5 manat 69 gapi. İndirimler için Bazar Star'a telesin.
3: Buyurun dostlar Bazar Star'a.
4: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

güller bahar nazlı nazlı. Ana neden desem gidem, yollar ahar nazlı nazlı. Yolların üstünde biten güller bahar nazlı nazlı. Elin küreğinde senin, odun yüreğimde senin, adın dileğimde senin. Yola çıkar nazlı nazlı, yola çıkar

0: çadırlı bana be. Aya bana be, hidayet var mı?
1: Yasın abişimi sen girdi işlemeye koymayasın.
0: Ay çileci vakti buradasın, gelmedin bir otura, sümre alacak söhbet eliye.
1: Sağolun olsun, çok sağ ol, koy şimdi karasın.
2: Menemi ay dede miriş.
3: Ne böyle oğlan olmuşsan maşallah.
1: Dağı, hayda. Dağı. Çalışın.

0: Komisi ödemeden hayata geçirin. Biznesinize uygun hoş geldin tarif paketini seçin. Komisyonları yola salın.
1: Paşabank Açık Sahamdar Cemiyeti, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 28 Noyabr 2007 il tarihli 250 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Cem'i 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu geleceği. Elage Ulduz 0241.
3: Bank of Baku sahipkarlara özel kredi memnuniyeti.

payız gelmeyeydi. Uçup gitmeyeydi kuşlar, sen de gitmeyeydin. Yağmayaydı yağışlar, kaş seni sevmeyeydim. Kaş seni sevmeyeydim ilk bakıştan. Kaş ki seninle mən kalardık uzak.

güller bahar nazlı nazlı. Ana neden desem gidemem, yollar akar nazlı nazlı. Yolların üstünde biten güller bahar nazlı nazlı. Elin küreğimde senin, odun yüreğimde senin, adın dileğimde senin. Yola çıkar nazlı nazlı, yola çıkar

Yandır yanacağım ne kadar desem. Görürüm sen bundan hoşhal olursan. Erden ova çıkan

0: camı.
1: Geçmişte sevmeyi başarırdılar. Niye bizim zamanımızda kişiler öz hislerinde ve kabiliyete malik değiller?
2: Ben...
1: Deli.
0: Evli kiram eyvanlı otağlı, işletsin kişi gerek başı, aşır daşır suyun bulağı, kalın bunda artır daş başı, kalın bunda artır daş başı. Hey müşteri gel, müşteri gel.

Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, etirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim azizimiz, hamımızın sevimlisi, meşhur, hürmetli... Adın nedir?